0: Selam hizmeti bininde gönderdim.
1: Ve idomi safay muzik olastus aziz ve dar idomi boz amyeko hangi jadidi dorim ke taqdimatun mishavad.

دوشنبه شهر د تاجیکستان ریاست تشقیق اشلار وزیرلیکی و نیدرلندیا قرالیگی تشقیق اشلار وزیرلیکی ortasida سیاسی maslahatlashuvlarning 3-chi bosqichi bo'lib o'tdi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu maslahatlashuvlar davomida siyosiy, iqtisodiy, madaniy va mintaqaviy xavfsizlik sohalarida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Munosabatlar darajasidan mamnun bo'lgan tomonlar ko'p qirrali munosabatlarni yanada mustahkamlash va kengaytirish hamda keyingi bosqichlarda qo'shma dasturlar va loyihalarni amalga oshirishdan manfaatdor ekanliklari ta'kidlandi. Tojikiston va Niderlandiya o'rtasidagi Yevropa ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik ham ikki tomonning e'tiborini tortdi.

Dünyadaki türlü yangilikler, ictimai, iqtisodi, siyosi, madani, adabiyot va san'at yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosi bilan birga bo'ling.

Dünyadaki türlü yengilikler, ictimai, iqtisadi, siyasi, madani, adabiyat ve sanat yengiliklerden, birinçilerden bulup haberdar buluşun isteksiz mi? Onda, Ovozi Tojik Radyosu bilan birge bo'ling.